0: Görüyorsunuz mu? Ama
1: Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito.